Gidin iyilik bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakarı kokosan eki bacaya. Ekti ya celamı.